sever ben ölürüm yoluna. Bunu unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

Arabesk'in en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu. Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev. Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541 258 çift 019 0549 740 9523.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

küçük görüp sindirdiler. Seni hep özendirdiler. Paramparça edip sonra ceplerine indirdiler. Demokrasi işin süsü, hepsi de çakal sürüsü. Hayvandan daha kıymetsiz bunlara mümin ölürsün.

Göze bak, vitrine kanma. Dünü hatırla, aldanma. Kanlar üstüne kurma.

sayarsan sahibim. Ne istediniz ulan siz kundaktaki bebeklerden, olsun inceldiği yerden. Bir bak çocuklar ölürken, uygarların tepkisiyle. Zerre kıymetin yok senin, ben öyle alçak düzen gelmiş

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541-258-0019, 0549-740-9523.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Gün İnşaat reklamları sundu. Tutku FM 105, sadece bir frekans değil, bir tutku.

bu zamanın en güzel oyun havaları bu frekansta. Türkiye bizimle oynuyor. Kırgaçlıkları Türkiye.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
2: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442. Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor.

0: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
1: Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541 258 0019 0549 740 9523. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
1: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsen Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 20 90.
2: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0555

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-ABD ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan bölgedeki çatışma sürecinde ateşkesin uzatılması kararını müspet bir gelişme olarak gördüğünü, ortaya konan yapıcı girişimlere desteğin süreceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tokat'ta meydana gelen sel felaketine ilişkin aşırı yağışlardan etkilenen bölgelerde AFAD koordinasyonunda ekiplerimizin müdahaleleri proaktif bir anlayışla sürdürülmektedir dedi. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan hakkında zincirleme şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12,5 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün organize suç örgütüne yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler

0: eden 28'e tutuklandı. Şarkıcı Haluk Levent Eskişehir konserinin ardından AFAD toplantısı için yola çıktığı sırada fenalaşarak Ankara'da Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalede mide kanaması geçirdiği anlaşılan Levent tedavi altına alındı. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihinde düzenlenmesi planlanan Olağanüstü Genel Kurul'da başkanlık adaylığını açıklayan eski başkan Aziz Yıldırım, İzmir'de kongre üyeleriyle bir araya geldi. Fenerbahçelilere seslenen Yıldırım, "Biz İzmir'e hep geldik, İzmir'den destek gördük, yine destek göreceğiz. 12 yıllık gidişatın durdurulması için göreve gelmek istiyoruz. Bu sistem kurma meselesidir. Fenerbahçe'ye sistem kuracağız. İlk hedefimiz şampiyon olmak," diye konuştu. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la Tümosan Konyaspor 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar, Uyarcan ve Bersan Duran yapacak. Dördüncü hakem olaraksa Adnan Deniz Kayatepe görev alacak. İngiliz ekibi Aston Villa Beşiktaş Park'ta oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde Almanya temsilcisi Freiburg'u 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6659 lira 46 kuruş, Amerikan doları 45 lira 59 kuruş, euro 53 lira 18 kuruş, sterlin 61 lira 44 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 49 sent, bir bitcoin 77659 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.012 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Niğde, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Akdeniz'de iç Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, Doğu Karadeniz'de Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır. Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
2: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442. Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.
3: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tatlıcı Burhan Usta'dan bayrama özel kampanya. Bayram sofralarınızı tatlandıracak enfes lezzetler şimdi tek pakette. 3,5 kilo bir tepsi baklava, 3 kilo bir tepsi su böreği. Hepsi sadece 1500 TL. Üstelik adrese teslim imkanıyla kapınıza kadar geliyor. Bayramda misafirlerinize lezzetli bir ikram sunmak istiyorsanız sipariş için hemen arayın. 0543 748 97 78. Tatlıcı Burhan Usta. Bayramın bereketi, sofranızın lezzeti.
2: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 97 78.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541-258-0019, 0549-740-9523.
2: Bekbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545-235-2277.
3: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532-792-0442. Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
0: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres, Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan ya da kullanan 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Hakkında gözaltı kararı verilenler arasında Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin, Tantaşçı, Mabel Matiz, Hakan Aydın, Feyza Civelek, Onur Tuna ve Mirgün Cabas gibi isimler bulunuyor. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonla çökertilen uluslararası finansal suç örgütüyle ilgili soruşturmanın 2024 yılında ele geçirilip şifresi kırılan cep telefonundaki yazışmalar doğrultusunda açıldığı ortaya çıktı. Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da tutuklandığı yaklaşık 200 milyar liralık şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edilen suç örgütünün liderinin 2022'de öldürülen Halil Falyalı ile yakın ilişkisi olan Selahattin Akın Uzun olduğu saptandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tokat'ta meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşların acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 20 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirdi. Ticaret Bakanlığı 2026 Ocak-Nisan döneminde toplam 170.011 firmayla 21.173.893 ürün denetlendiğini, 1,1 milyar lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan hakkında zincirleme şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12,5 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Spor. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihinde düzenlenmesi planlanan olağanüstü genel kurulda başkanlık adaylığını açıklayan eski başkan Aziz Yıldırım, İzmir'de kongre üyeleriyle bir araya geldi. Fenerbahçelilere seslenen Yıldırım, "Biz İzmir'e hep geldik, İzmir'den destek gördük, yine destek göreceğiz. 12 yıllık gidişatın durdurulması için göreve gelmek istiyoruz. Bu sistem kurma meselesidir. Fenerbahçe'ye sistem kuracağız. İlk hedefimiz şampiyon olmak." diye konuştu. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la TÜMOSAN Konyaspor 22 Mayıs Cuma günü saat 20

0: 45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran yapacak. Dördüncü hakem olaraksa Adnan Deniz Kayatepe görev alacak. İngiliz ekibi Aston Villa Beşiktaş Park'ta oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde Almanya temsilcisi Freiburg'u 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.659 lira 46 kuruş, Amerikan doları 45 lira 59 kuruş, Euro 53 lira 18 kuruş, sterlin 61 lira 44 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 49 sent, bir Bitcoin 77.659 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.012 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Niğde, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Akdeniz'de İç Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, Doğu Karadeniz'le Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442. Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.
2: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
3: Tatlıcı Burhan Usta'dan bayrama özel kampanya. Bayram sofralarınızı tatlandıracak enfes lezzetler şimdi tek pakette. 3,5 kilo bir tepsi baklava, 3 kilo bir tepsi su böreği. Hepsi sadece 1500 TL. Üstelik adrese teslim imkanıyla kapınıza kadar geliyor. Bayramda misafirlerinize lezzetli bir ikram sunmak istiyorsanız sipariş için hemen arayın. 0543 748 97 78. Tatlıcı Burhan Usta, bayramın bereketi, sofranızın lezzeti.

0: geçtiğin değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Samsung Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsung Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
4: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090. Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 97 78.
5: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansta atıyor. 105.

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile, cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541 258 0019 0549 740 9523.
2: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
3: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
0: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik, 0539 219 1359. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

kutlamasın kimse doğum günümü. Seni sevmek için iyi ki doğdum. Kutlamasın.

0: aşksız bırakma.
1: Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan ya da kullanan 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Hakkında gözaltı kararı verilenler arasında Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin, Tantaşçı, Mabel Matiz, Hakan Aydın, Feyza Civelek, Onur Tuna ve Mirgün Cabas gibi isimler bulunuyor. Hatay'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Antakya ilçesinde sağanak nedeniyle çöken evdeki bir kişi hayatını kaybetti. Samandağ ilçesinde ise köprü yıkıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tokat'ta meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşların acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 20 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirdi. Ticaret Bakanlığı 2026 Ocak-Nisan döneminde toplam 170.011 firmayla 21.173.893 ürün denetlendiğini, 1,1 milyar lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan hakkında zincirleme şekilde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12,5 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihinde düzenlenmesi planlanan Olağanüstü Genel Kurul'da başkanlık adaylığını açıklayan eski başkan Aziz Yıldırım, İzmir'de kongre üyeleriyle bir araya geldi. Fenerbahçelilere seslenen Yıldırım, "Biz İzmir'e hep geldik, İzmir'den destek gördük, yine destek göreceğiz. 12 yıllık gidişatın durdurulması için göreve gelmek istiyoruz. Bu sistem kurma meselesidir. Fenerbahçe'ye sistem kuracağız. İlk hedefimiz şampiyon olmak," diye konuştu. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la Tümosan Konyaspor 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran yapacak. Dördüncü hakem olaraksa Adnan Deniz Kayatepe görev alacak. İngiliz ekibi Aston Villa Beşiktaş Park'ta oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde Almanya temsilcisi Freiburg'u 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.659 lira 46 kuruş, Amerikan doları 45 lira 59 kuruş, euro 53 lira 18 kuruş, sterlin 61 lira 44 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 49 sent, bir bitcoin 77.659 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.012 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Niğde, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Akdeniz'de İç Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, Doğu Karadeniz'le Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Tatlıcı Burhan Usta'dan bayrama özel kampanya. Bayram sofralarınızı tatlandıracak enfes lezzetler şimdi tek pakette. 3,5 kilo bir tepsi baklava, 3 kilo bir tepsi su böreği. Hepsi sadece 1500 TL. Üstelik adrese teslim imkanıyla kapınıza kadar geliyor. Bayramda misafirlerinize lezzetli bir ikram sunmak istiyorsanız sipariş için hemen arayın. 0543 748 97 78. Tatlıcı Burhan Usta. Bayramın bereketi, sofranızın lezzeti.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Bir Taksim A, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442. Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklam.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi.
3: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
4: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 3775. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

Ay, kaç çöplük başına. Adını yazacağım, yüzümü taşıyacağım.

0: Coşku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor.
1: Tanıtıcı reklam.
2: Mersinli ciğerci Apo sunar. 1967'den günümüze lezzet, hijyen ve güler yüzün adresi.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
0: Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile cephe, lüks 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541 258 çift 0 19 0549 740 95 23.
2: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2 artı 1 daireler. İncesu'da modern 1 artı 1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1 artı 1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 790 0442 Aras Grup İnşaat Cumali Aras imzasıyla.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
2: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
3: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres, Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 13 59.
0: Tutku FM güvencesiyle Sam Ev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Sam Ev Gayrimenkul'e bekleriz. Sam Ev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Sam Ev, aradığın arsa, aradığın ev. Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

GLC Apo katkılarıyla sona erdi. Mersin'in enfes tantuni çeşitleriyle lezzet dolu bir gün geçirmek için sizleri bekliyoruz. Sosyal medya @GLC Apo Atakum.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğan Bey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen Efes 2026 tatbikatının seçkin gözlemci gününe katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ordusu kendi milletinin, kendi vatanının hafızasını ve mefkuresini taşıdığı kadar içinde bulunduğu coğrafyanın da hafızasını ve mefkuresini taşımaktadır dedi. Türk Hava Yolları küresel Sumut filosundaki aktivistleri almak için İsrail'e 3 uçak gönderdi. 78'i Türk olmak üzere İsrail'de alıkonulan aktivistler özel seferlerle bugün Türkiye'ye getirilecek. Uçakların akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na iniş yapması planlanıyor. İçişleri Bakanlığı jandarma tarafından 11 ilde 15 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 158 şüphelinin yakalandığını ve 71'inin tutuklandığını duyurdu. İzmir'in Narlıdere ilçesinde 2018 yılında Dorukhan Büyükışık'ın bir şantiyede ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Hatay'ın Antakya ilçesinde gece boyunca etkili olan sağanak nedeniyle yamaçta bulunan tek katlı müstakil ev yola doğru çöktü. Ekiplerin enkazda yaptığı çalışmalarda bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Defne Samandağ çevre yolu Subaşı üst geçidi yakınlarındaysa yolda çökme meydana geldi. Çöken yoldan düşen otomobildeki sürücü hayatını kaybetti. Spor. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihinde düzenlenmesi planlanan Olağanüstü Genel Kurul'da başkanlık adaylığını açıklayan eski başkan Aziz Yıldırım, İzmir'de kongre üyeleriyle bir araya geldi. Fenerbahçelilere seslenen Yıldırım, "Biz İzmir'e hep geldik, İzmir'den destek gördük, yine destek göreceğiz. 12 yıllık gidişatın durdurulması için göreve gelmek istiyoruz. Bu sistem kurma meselesidir. Fenerbahçe'ye sistem kuracağız. İlk hedefimiz şampiyon olmak." diye konuştu. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la Tümosan Konyaspor 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran yapacak. Dördüncü hakem olaraksa Adnan Deniz Kayatepe görev alacak. İngiliz ekibi Aston Villa Beşiktaş Park'ta oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde Almanya temsilcisi Freiburg'u 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.659 lira 46 kuruş, Amerikan doları 45 lira 59 kuruş, euro 53 lira 18 kuruş, sterlin 61 lira 44 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 49 sent, bir bitcoin 77.659 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.012 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Niğde, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Akdeniz'de İç Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, Doğu Karadeniz'le Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Tatlıcı Burhan Usta'dan bayrama özel kampanya. Bayram sofralarınızı tatlandıracak enfes lezzetler şimdi tek pakette. 3,5 kilo bir tepsi baklava, 3 kilo bir tepsi su böreği. Hepsi sadece 1500 TL. Üstelik adrese teslim imkanıyla kapınıza kadar geliyor. Bayramda misafirlerinize lezzetli bir ikram sunmak istiyorsanız sipariş için hemen arayın. 0543 748 97 78. Tatlıcı Burhan Usta, bayramın bereketi, sofranızın lezzeti.
2: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442. Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.
3: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

71 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.

Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkulü sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84. Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

Olsaydı keşke, söküp atabilsem seni kalbimden. Kalmak zor olsa da gidemem asla.

0: Kutku FM 105. Duyguların frekansı.
1: Haberini aldım. Başka yüreklerin oyuncağı olmuşsun. Kaç kişiye sattın ya?

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Beykbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Beykbaş PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
0: Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541 258 çift 019 0549 740 95 23.
2: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
3: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12 0543 437 12 12 Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
2: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 97 78.
3: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres, Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
4: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hayat 112 Acil Mobil ihbar uygulamasıyla artık ihbarlar tek bir çatı altında dijital ortamda toplanacak. Vatandaşlarımız sesli ve görüntülü 10 saniyelik videolarla ihbarda bulunabilecek dedi. Dışişleri Bakanlığı kaynakları İsrail güçlerince alıkonulan küresel somut filosu katılımcısı vatandaşlarımızla 3. ülke uyruklu katılımcılar Tel Aviv Büyükelçiliğimiz yetkililerinin gözetiminde Ramon Havalimanı'ndan ayrılarak ülkemize hareket etmiştir. Özel uçak seferleriyle 85'i vatandaşımız olmak üzere 422 filo katılımcısı ülkemize getirilmektedir dedi. Medeniyet Teknopark Üsküdar yerleşkesi açıldı.

0: Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihinde düzenlenmesi planlanan Olağanüstü Genel Kurul'da başkanlık adaylığını açıklayan eski başkan Aziz Yıldırım, İzmir'de kongre üyeleriyle bir araya geldi. Fenerbahçelilere seslenen Yıldırım, "Biz İzmir'e hep geldik, İzmir'den destek gördük, yine destek göreceğiz. 12 yıllık gidişatın durdurulması için göreve gelmek istiyoruz. Bu sistem kurma meselesidir. Fenerbahçe'ye sistem kuracağız. İlk hedefimiz şampiyon olmak" diye konuştu. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la TÜMOSAN Konyaspor 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran yapacak. Dördüncü hakem olaraksa Adnan Deniz Kayatepe görev alacak. İngiliz ekibi Aston Villa Beşiktaş Park'ta oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde Almanya temsilcisi Freiburg'u 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.659 lira 46 kuruş, Amerikan doları 45 lira 59 kuruş, euro 53 lira 18 kuruş, sterlin 61 lira 44 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 49 sent, bir bitcoin 77.659 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.012 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Niğde, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Akdeniz'de İç Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, Doğu Karadeniz'le Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
2: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

ister fırtınalar kopsun. Yüreğimin her köşesi paramparça olsun isterse. Ben de unuturum. Ben de unuturum senin gibi.

0: lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 04 42 Aras Grup İnşaat Cumali Aras imzasıyla.
1: Tatlıcı Burhan Usta'dan bayrama özel kampanya. Bayram sofralarınızı tatlandıracak enfes lezzetler şimdi tek pakette. 3,5 kilo bir tepsi baklava, 3 kilo bir tepsi su böreği. Hepsi sadece 1500 TL. Üstelik adrese teslim imkanıyla kapınıza kadar geliyor. Bayramda misafirlerinize lezzetli bir ikram sunmak istiyorsanız sipariş için hemen arayın. 0543 748 97 78 Tatlıcı Burhan Usta. Bayramın bereketi, sofranızın lezzeti.
2: Ada Döner. Lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
3: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 40

0: yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
4: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

Varsın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarımda boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar. Gül İnşaat'tan Atakum'un 8 farklı yerinde 15 ay ödeme kolaylığıyla bulvara, sahile cephe, lüks 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis projeleri. Bugünkü rakamlardan peşinatınızla fiyatınızı sabitleyin. 15 ay ödeme kolaylığından vade farksız yararlanın. Gül İnşaat. Detaylı bilgi için 0541-258-0019, 0549-740-9523. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.
1: Özterme Pide Salonu'nun eşsiz lezzetleriyle tanışmaya hazır olun.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı çıktı. Mahkeme Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in görevden uzaklaştırılmasına, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise tedbiren görevi iadesine karar verdi. Cumhuriyet Halk Partisi kararın yok hükmünde olduğunu ileri sürdü. Dışişleri Bakanlığı kaynakları İsrail güçlerince alıkonulan küresel somut filosu katılımcısı vatandaşlarımızla 3. ülke uyruklu katılımcılar Tel Aviv Büyükelçiliğimiz yetkililerinin gözetiminde Ramon Havalimanı'ndan ayrılarak ülkemize hareket etmiştir. Özel uçak seferleriyle 85'i vatandaşımız olmak üzere 422 filo katılımcısı ülkemize getirilmektedir dedi. Medeniyet Teknopark Üsküdar yerleşkesi açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bundan 23 yıl öncesine kadar temel savunma ihtiyaçlarımızın önemli bir bölümünü yurt dışından karşılayan bir ülkeydik. Savunma ürünlerimizin tedarikinde büyük ölçüde dışa bağımlı bir yapı söz konusuydu. Bugün ise kendi insansız hava araçlarını, mühimmatını, uçaklarını, helikopterlerini, uydularını, radar ve elektronik harp sistemlerini geliştiren ve üreten bir ülkeyiz. İnsansız hava aracı üretiminde dünya lideriyiz dedi. Antalya 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yoğun rağbet görecek. Rezervasyonlarda %100'ü bulan doluluklar nedeniyle bazı oteller arayan müşterilere maalesef yerimiz kalmadı yanıtını vermeye başladı. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihinde düzenlenmesi planlanan olağanüstü genel kurulda başkanlık adaylığını açıklayan eski başkan Aziz Yıldırım, İzmir'de kongre üyeleriyle bir araya geldi. Fenerbahçelilere seslenen Yıldırım, "Biz İzmir'e hep geldik, İzmir'den destek gördük, yine destek göreceğiz. 12 yıllık gidişatın durdurulması için göreve gelmek istiyoruz. Bu sistem kurma meselesidir. Fenerbahçe'ye sistem kuracağız. İlk hedefimiz şampiyon olmak." diye konuştu. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'la TÜMOSAN Konyaspor 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşı

0: 45 lira 59 kuruş, euro 53 lira 18 kuruş, sterlin 61 lira 44 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar 49 sent, 1 bitcoin 77.659 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.012 puandan işlem görüyor. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Niğde, Kayseri, Tokat, Erzincan, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Akdeniz'de iç Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, Doğu Karadeniz'le Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Tatlıcı Burhan Usta'dan bayrama özel kampanya. Bayram sofralarınızı tatlandıracak enfes lezzetler şimdi tek pakette. 3,5 kilo bir tepsi baklava, 3 kilo bir tepsi su böreği. Hepsi sadece 1500 TL. Üstelik adrese teslim imkanıyla kapınıza kadar geliyor. Bayramda misafirlerinize lezzetli bir ikram sunmak istiyorsanız sipariş için hemen arayın. 0543 748 97 78. Tatlıcı Burhan Usta. Bayramın bereketi, sofranızın lezzeti.
0: Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik, 0539 219 13 59.
2: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 40

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532-792-0442. Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.
2: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Tutku FM.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör. 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
3: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Aras Grup İnşaat, güvenin ve kalitenin yeni adresi. Atakum'da değer kazanan lokasyonlarda yatırım fırsatları sizi bekliyor. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na cephe 2+1 daireler. İncesu'da modern 1+1 daireler. Körfez bölgesinde dükkan ve 1+1 daire seçenekleriyle kazançlı yatırımlar. Projeden vade farksız taksit imkanıyla satışlarımız başlamıştır. Detaylı bilgi için 0532 792 0442. Aras Grup İnşaat, Cumali Aras imzasıyla.
2: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sundu.

Tutku FM 105.0'da sevgili dinleyiciler, Perşembe gecesinde 20.05 saatlerimiz Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz Astrova Spor Salonu sponsorluğunda başlıyor. Hepiniz radyolarınızın başına hoş geldiniz. 20.15 itibariyle sevgili dinleyiciler, mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz. Bezlerin üzeri konuk ediyoruz radyolarınıza.

0: Tutku FM.
1: Bölgenin en iyisi.
2: Biraz sonra mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz WhatsApp üzerinden. WhatsApp numaramız 0542 744 6555. Sevdiklerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Şarkı isteklerinizi yayın akışımıza, formatımıza uygun bir şekilde mesajlarınızın en sona yazın lütfen sevgili dinleyiciler. Az sonra değerlendirmeye başlıyoruz mesajlarınızı ve Müslüm Gürses alıyor sırayı.

0: Tutku FM.
1: Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Perşembe gecesinde beraberiz. Fert Aytur'u konuk ediyoruz radyolarınıza ve bugünler yaşanacak diyor.

Evet, mesajınıza yer vermeye başlıyoruz ve ilk mesajımızla başlayalım sevgili dinleyiciler. Merhabalar, ben Beyza Nur Yavuzer. Ablam Beyza Nur Yüksel, hasret kaldım senli benli günleri. Turan'a, Gül Yıldız'da, TA'ya selam olsun. Volkan Konak'tan Gökler'de Kartal gibiyim, şarkısı armağan olsun diyor. Beyza Nur Yavuzer için geliyor.

WhatsApp numaramı 0542 744 6555. Sevgili dinleyiciler, sırayla dün gece olduğu gibi bu gece de mesajlarınızı A'dan Z'ye yer vereceğiz. Şarkı isteklerinizi mesajlarınızın en sonuna yazın lütfen ve özel isteklerde de saati bizlere sorun, karşılıklı ilerleyelim. Mesajlarınızın en sonuna saati yazabilirsiniz. Özel istekler için geçerli. Astarova Spor Salonu Atakum'da Ömür Evleri'nde hizmetinizde, sevgili dinleyiciler, Tutku FM bünyesinde hizmetinizde. Astarova Spor Salonu.

Yener ayrı koşuna yatmakta olan İbrahim Efe Özkan'dan Can Bilim abim Samet Yıldırım'a selam olsun, varlığı daim olsun. Ben yandım siz yanmayın şarkısını rica ediyorum diyor İbrahim Efe Özkan'dan.

biter, elbet biter babam. Ocaksız köylerimde dumanlar tüter elbet. Ben yandım, sen yanma.

Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Ben Aysun Atalar. Samsun TTP Kapalı'da C11 koğuşuna yatan Fatih Çetin, C22 koğuşuna yatan Tarık Dede ve tüm koğuş arkadaşlarına eller üzer adı parçaya armağan ediyorum. Tarık Dede, Fatih Çetin, gözünüz arkada kalmasın tüm ekip. Sizleri özledik, siz iyi olun. Biz iyiyiz, az kaldı, kavuşacağız. Çok özledim, çok özledik diyerek mesajını sonlandırmış Aysun Atalar.

20.30 saatlerimiz yayınlar. Alihan Coşkun, Gurbetteki Erzurum, Oltu T-Tipi Kapalı'da olan saygıdeğer abim Kemal Sarıkösele, İsmet Yıldırım, Efkal Ahmet Coşkun, Umut Öztürk, Muke Dayı, Ebu Bekir Sarıoğlu, Samet Çangalın'a, Kadir Eleze Kağan, Duru Kana, Tamer Karaslan, Ömer Faruk Çelik, Texas, Doğukan, Aktman, Volkan Demirci, Ufalı Ali, Ahmet Seçkin, Cemal Çatıbaya, Digil Ali, Oğuzhan, Kurta, Muharrem Durgun'a ve tüm ayrı koşuna armağan olsun. Çatacak yer arıyorum şarkısı Ahçe her yerde diyerek mesajını sonlandırıyor. Alihan Coşkun için geliyor.

İyi yayınlar Yalçın Coşkun, kardeşlerim Samet Yıldırım, Efkarlı Ahmet Coşkun, Mıke Dayı, Umut Öztürk oğlum Alihan Coşkun ve tüm aile koğuşuna zorumuza giden var, şarkısı armağan olsun, Ayşe her yerde diyerek mesajını sonlandırmış. Benim için bir ses söylüyor Yalçın Coşkun için, yemin olsun diyor.

Sırayla A'dan Z'ye tüm mesajınıza yer vereceğiz bu güzel gecede. Sevgili dinleyiciler, seri bir şekilde yayınlar. Ben Şükrü Can Dal. Öncelikle Tokat'ta yatmakta olan canım kanım babam İsmail Dağla ve kader bile yaptığı Kadir Dirican Ali Baki Karakaya. Ayrıca Samsun T tipinde yatmakta olan abilerim ve kardeşlerim İmrullah Kaya, başta olmak üzere Halil Yaprak, Baran Akman, Bahri Yıldırım, Barış Denizi, Adnan Ado, Gökhan İpek, Gökhan Ülkü, Emin Binici, Doğukan Demire, Kerim Zengin, Fatih Can, Aslan Can, Kızılcan, Alperen Alp, Bekircan Alp, Kerem Menteşe, Murat Karaca, Rıdvan Altıntaş, Ayhan Sisko, Şerif Tuğlu, Metehan, Sızak Fırkan, Bektaş Fırkan, Kereşe, Emirhan Demirtaş, Erkan Köpe, Sercan Okumuş, Ahmet Aslanoğlu, Mustafa Topal, Batuhan Sekmen, Alperen Çamlı, Mert Seçkin, Mustafa Aşağı, Caner Canakan, Nazım Bilgin, Nihan Sayala, Yunus Özen, Şerif Duran'a, Niyazi Demirtaş ve Erkal Şanlı'ya buradan bolca selam gönderiyorum. Emin Binici, abime de seni düşündüm abi. Selamlar, seni düşündüm şarkısında armağan ediyorum diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Şükrü Can Dal için geliyor.

Yine Rauf Koşun'dan Ahmet Sait Babaoğlu'na Kuşuna Gerek Yok şarkısını armağan olsun. Sefası senden eğer, ben bütün cefalara razıyım. Sefası sensen eğer, ben bütün cefalara razıyım. Verdiğim en doğru karar, tuttuğum en güzel sözümsün. Allah seni benden, beni de senden eksik etmesin. Ahmet Sait Babaoğlu'na armağan olsun diyor.

İyi yeni ayca 27 koşta yatmak olan canım kocam Sezgin Palaya gelsin. İnanıyorum ki kavuşmamıza az kaldı. Sevdiğim her günüm senin özleminle geçiyor. Seni çok özledim, seni çok seviyorum ila gözlüm. Kendine çok iyi bak. Geceler yangın, geceler virane şarkısını armağan ediyorum. Sezgin Palaya armağan olsun diyor dinleyicimiz.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, Astroba Spor Salonu sponsorluğunda Muhammed Rıza Karak, öncelikle beni seven tüm kardeşlerime, tüm abilerime, ablalarımla anne diyerek selam ve gönül verdiğim herkese selam olsun. Adı Bahtiyar şarkısı Armağan Olsun diyor Muhammed Rıza Kırık'tan.

içerken, yahut coplanırken, rastlardım avluda, affolta atarken, cigara içerken, yahut coplanırken. Kimseyle konuşmaz, dal gibi titrerdi, çocukça sevdiği çiçeği sularken. Kimseyle konuşmaz, dal gibi titrerdi,

duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Beni test saldılar, o kaldı içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Ne yapsa ne etse üstüne gitmişler. Mavi gökyüzünü ona dar etmişler. Ne yapsa ne etse üstüne gitmişler. Mavi gökyüzünü ona dar etmişler. Gazetede çıktı 3 satır yazıyla. Uzamış sakalı çatlamış sazıyla. Gazetede çıktı 3 satır yazıyla. Uzamış sakalı çatlamış sazıyla. Birileri ona ölmedin diyordu.

Yenar Gönlüm'den Kalbime, Gel Yarımı Sar Parçası, Sevdiğime Be, Ebru Çelikdağ'a Armağan Ediyorum Seni Çok Seviyorum, İyi Ki Seni Sevmişim, İyi Ki Benimsin, Seni Çok Seviyorum, Kendine iyi Bak, Rüyanda Beni Gör, Sevdiğim, Dün Görüştüm Yerlerle Konuştum, Az Sabır, Bu Zor Günleri En Kısa Zamanda Atlatacağız, Güzel Günler Bizim Olacak, Allah'ın izniyle Seni Kocaman Öpüyorum diyerek mesajını sonlandırmış.

7.02 saatlerimi sevgili dinleyiciler. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Merhabalar Küboş'um, nasılsın? İyisindir inşallah. Biz iyiyiz, evdeyiz, bir sıkıntı yok. Çok şükür seni çok özledik. Bir an önce pazartesi gününün gelmesini istiyoruz. Sen bizim en değerlimizsin. Sakın canını sıkma, seni çok seviyoruz. Kurban oldum Emrah Yağçı'ndan. Kübra Taş'a armağan olsun, doldum dolana kadar parçası diyerek mesajını sonlandırıyor. Emrah Yalçın için gidiyor.

0542 744 65 55 sevgili dinleyiciler, WhatsApp üzerinden mesajınızı değerlendiriyoruz. Sırayla tüm mesajınıza yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatmış olalım ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Yeniden kapalı C27 koğuşunda erkeğe Memre temize yazıyorum. Seni görünce içimde cıvıl cıvıl bir çocuk yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Sen benim sadece kocam değil hem de umudumsun. Çok az kaldı sabret sevdiğim. Bu şarkı sana özel armağanım olsun. Biz susadım şarkı konuşsun. Keyifli dinlemeler. Kocam seni çok seven için Fatma temiz diyerek mesajını sonlandırmış.

Mesajımız yayınlanana kadar şarkıyı değiştirebilir miyiz diye gelen bir mesajımız var. Evet, değiştirebilirsiniz. Mesajınız yayınlanmadan önce şarkı değişikliği yapabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Ve diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Ben Ankara'dan Sayın Başkurt. Samsun TTP Cezaevi İnfaz Kurumu C22 koğuşunda yatmakta olan oğlum Seyfullah Başkurt, Tunağan Çakır'a Erdal Büyükdağ, Tunağan Sizleri Berkay Ak, Serhat Atar'a, Metehan Gülen ve Alperen Can'a Kader adlı şarkıyı armağan ediyorum. Ankara'dan Sayın Başkurt diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Gökhan Aslan, ben bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun. Sıradaki en güzel şarkılar Taner abim, emeğinize sağlık diyerek mesajını sonlandırmış. Samsun Açık Cezaevi A7 koğuşunda yatmakta olan babam Selçuk Başar için ihtiyacım var şarkısını armağan ediyoruz. Eşin, evlatların Sinem, Can, Berkay, torunların Yağız, Asaf, Baran, Selçuk armağan ediyoruz. Az kaldı reisimiz diyerek mesajını sonlandırmış. Babam Selçuk Başar'a armağan olsun diyor. İlerleyen zamanda bu şarkıda yer alacak sevgili dinleyiciler. Sonrasında bir başka mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Ferhat, ben aileme ve bütün radyo dostlarına armağan olsun. Emeğinize sağlık diyor Ferhat için.

İyi yayınlar C22 Koşuna Yatağan Aslan kardeşim Tunağan Çakır, bizler seni unutmadık. Çok güzel günler bizleri bekliyor. Tahliye olan Sefa kaygısı, Burak kaygısı, Nedim, Onursal, Gökhan, Kanca, tez zamanda kavuşmak dileğiyle Allah'ınıza kurban sizin kardeşim, kardeşimsiniz. İyi yayınlar diliyorum. Gönül Tektem şarkısını armağan ediyorum. Müslüm Gürses yorumu sevenleriyle buluşuyor sevgili dinleyiciler.

yaylalara. Savruldum ben kumsallara. Dalgalara vura vura dibe batmış gönül teknem. Dibe batmış gönül teknem.

Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek sevgili dinleyiciler. BA'dan Zeytin mesajınıza yer vereceğiz sırayla. O yüzden mesajı gönderdikten sonra biraz beklemeniz gerekiyor. Bu mesaj yoğunluğuna göre değişebiliyor. Bir saati de bulabiliyor. İyi yayınlar Enes Şuruhlu. Buradan sizin aracılığınıza öncelikle Can Parçam, Fahri Can Peközleri, sonrasında başka koğuşlarda yatmakta olan Aslan kardeşim, Mirhan Sayala, dostum Nazım Bilgin, Can kardeşim, Can Altıntaş, Fatih Bilgin, Serkan Koloğlu, Salih Mert Keskinsoy, Emre Temizli, Çağatay Coşkun, Batuhan Say, İlyas Kahraman, Servet Ağaççı, Erdal Can Büyükdağ, Sezgin Pala, Emin Can Özdemir, Yunus Emre Özdeç'e selam edelim. Beraber kaderleri yaptım. Caner Banıtlı için. Şerif Buray, Yılmaz, Selim Gibene, Çetin Kalaycı, Anıl Kılıç, Celal Saka, Azizyan Hünerli, Alperen Gündoğan, Anıl Güler'e, Hasan Emirci, Emir Şener'e, Emin Aktuman, Emirhan Kara, Osman Bayrak ve tüm A14 koğuşuna armağan ediyorum. Yol karardığında elveda diyen haindir diyerek mesajını sonlandırıyor Enes Çoruhlu.

İyi yayınlar Aydı Koşunan Kader Erez, Yanım Kanım, Reisim Samet Yıldırım ve Umut Öztürk'e selamlarım olsun. Yastımsın şarkısı armağan olsun diyor Kader Erez'den. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Gizem Turgut'tan C11 koğuşunda yatmakta olan eşim Emrah Turgut'a gelsin. Seni çok seviyorum yakışıklım. Tek duam iyi günde kötü günde seninleyim. Her ne olursa olsun dualarımın seni bize getirecek daha önce getirdiği gibi. Esas karar göklerden gelir. Allah'ın dediği olur. Bunu bana sen öğrettin. Güçlü sevgilim Aslan Kocam, bu bahar geri geliyoruz. İyi geceler, ömrümün miladı 17.06.2011 diyerek mesajını sonlandırmış eşim Emrah Turgut'a armağan olsun diyor.

İyi yayınlar. A14 Koğuş'tan Alper Ustabaş. Aynı Koğuş'ta kader bile yaptım. Abilerim Enes Yoruldu, Caner Balıtlı, Hasan Emici, Selim Güven Çetin, Kalaycı, Anıl Kılınca, kardeşim Bora Yılmaz, Alper Engin, Doğan Emircan Kara, Çelal Sakaya armağan olsun diyor Alper Ustabaş'tan. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Tutku FM 105.0'ı yayınlar. Sizin aracılığınız ile A24 Koğuş'unda bulunan Emre Yağız Kayaoğlu'm. Bugün görüşüne geldiğimde saat çok çabuk geçti. Seni çok özlüyorum. Yavrum kavuşacağız. Sabırlı ve güçlüsün biliyorum. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol diyerek mesajını sonlandırmış Emre Yağız Kaya Arma.

0: Nermin Aksoy'dan Samsu TTP Kapalı'da yatmakta olan eşim Muharrem Aksoy'a hayat ne getirirse getirsin biz, bizden alamadıklarına bakarız ne olursa olsun bu hayatta. Hiçbir şey beni senden alamaz, seni benden alamaz. Hayatımın anlamı canım eşim. Seni arıyorum şarkısı armağan olsun diyor. Nermin Aksoy'dan armağan oluyor eşim Muharrem Aksoy'a gelsin diyor.
1: Tutku FM.

Evet sevgili dinleyiciler, devam ediyor beraberliğimiz. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda Atakum'da hizmetinize Astrova Spor Salonu. Büyük güne Ekim ayındaki o sonsuz masala sadece adımlar kaldı. 3 hafta sonra yanında olacağın günü sabırsızlıkla bekleyen Ceylan'ından sana kocaman bir selam ve bu şarkı armağan olsun. Ceylan'ından Gül Oyuncak Gibi Arayna Alina Tilki yorumuyla sevenleri.

Evet, Ceylan ve Seyrekler için geldi. Sevgili dinleyiciler, bu güzel yorum. Devam ediyoruz geceye. Bakalım mesajlarınıza. Yine Samsun Açık'ta Ömer Yadigaroğlu, burada kader bir yaptığımız Yasin Yılmaz, kardeşlerim Beyoğlu koğuşunda olarak doğum günü kutlar. Vay benim hayallerim şarkısını rica ediyoruz. Fazlı Saraç, Anıl Emre Ünyeri, Yakup Çelik'e Kadir Kala Bey, Emin Can Ayna, Seyit Hasan Bosancı, Buğra Gence, Mustafa Bülkan'a Kör Bayram, Seyit Ahmet İhtiyar, Berçan Bozkaya, Doğukan Mırıka, Beytullah Keseri, Umut Akın'a, Anıl Yalçın'a, Yusuf Uysal'a, Özüm, Enes Yadigaroğlu abi ve kardeşlerime de armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Bir hatırlatmamız var. Tüm mesajınıza yer vereceğiz. Biraz yoğunluk var sevgili dinleyiciler. Zaman zaman mesaj birleştirme de yapıyoruz. Şarkılara da yer vermeye özen gösteriyoruz. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Yoğunluk durumuna göre ben ayarlıyorum. Ve hemen sıradaki şarkımız geliyor. Müzik.

Devam ediyoruz kaldığımız yerden. C22 koğuşunda tahliye olan Sefa Kaygısız aynı çatı altında kaderli yaptım abilerim, kardeşlerim Tunağan Çakır, Alperen Can, Erdal Büyüktağ, Berkay Akat, Tunağan Sizler, Erdem Tekin Aslan, Mete Gülen'a, Serhat Atar, Hakan Kocaman'a, Melih Altay, Barış Yeşillut, Ferhat Tanrıber, Ankara'nın Seyfullah Tunca, Hayrullah Kılıca, İlhan Kutbay'a, başka koğuşlarda yatan Pesir Can Köseoğlu, Abdullah Enver Mutlu, Alperen Gündoğan, Emirhan Kaplan, Yaşar Can Kaplan'a selam olsun. Adını unuttuklarım kusura bakmasın. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Özgür günlerde görüşmek üzere. Elbet bir gün. Kader şarkısı Tunağan Çakır, Nedim abi ve Gökhan Kanca ile beraberiz diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Gökhan Aslan, bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime sıradaki şarkı armağan olsun diyor. Gökhan Bey sevdikleri içinde geliyor. Bu parçamız

Bir başka mesajımız, kıvırcığım kurban oldum. Sen hep ayakta durmayı becerdin. Ne acılar atlattın. Bu senin için çok ufak bir imtihan. Allah'ın izniyle gün gelecek. Bu günleri ana olarak anlatacağız. Kurban oldum. İyi ol. Hep seni çok öpüyorum. Kıvırcığım Ebrahi Altın'dan Kübra Ataş'a armağan olsun. Nele parçası diyor.

Selamlar Samsun TTP Kapalı'dan A4 koğuşunda yatan Eda Büyükdağ, can parçam kurban oldum. C22'de yatan Erdal Büyükdağ için biraz yer dışlanan anında sensin parçası armağan olsun. Özgür günlerde buluşmak üzere can parçam diyor.

Biliyorsun açıkta yatmakta olan eşim Yasin Yılmaz. Belki bugün yanında değilim ama bil ki kalbim hep seninle, aramızda mesafeler duvarlar olsa da sana olan sevgime hiçbir şey engel değil. Seni her geçen gün daha çok özlüyorum, daha çok seviyorum. Sen çok güçlüsün, bunu da atlatırsın. Yokluğunda hep eksik hissediyorum ama umudum hep var, çünkü sonunda yine sarılacağımız günler gelecek. Yeni yaşın sana sabır, güç ve özgürlük getirsin. İyi ki doğdun da bana eş oldun. Seni çok ama çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun bir tanem. Eşim Yasin Yılmaz'a armağan olsun diyor ve bugün doğum günü olan tüm dinleyenlerimize de armağan ediyoruz.

İyi yayınlar sevgilim Ömer Çelik'e. Selam olsun sevgilim, seni çok özledim. Çok az kaldı, inşallah bitecek bu hasret. Güzel günler bizi bekliyor. Az daha sabır sevdim. Aramızdaki mesafeler sana olan sevgime engel değil. Kalbim hep senini. Kurtuluş kuştan ağır kurşun parçası armağan olsun Ömer Çelik'e diyor.

0: günler burada seni özlerken.
1: İyi günler Samsun kapalı yatan eşim Orhan Keskin aşkım, iyiyim edeyim. Seni çok seviyorum aşkım. Beni bugün muhakkak araman lazım. Aramanı bekliyorum. Not olarak iletir misiniz? Aşkım, seni çok seven eşin Elif'in kalbimde senin adın parçası, sevdiğim Orhan için armağan ediyorum. Teşekkürler diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. WhatsApp üzerinden sorular da var. Onlara birazdan müsait oldukça yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. Hemen bakalım mesajlarınıza. Yoğun bir şekilde devam ediyoruz geceyi. İyi yayınlar Mine. Sıradaki şarkılar bütün radyo dostlarına. Taner abim armağan olsun. Emeğinize sağlık. Her şey gönlünüzce olsun diyor. Teşekkür ediyoruz. Peki sizin için ve sevdikleriniz için de gelsin bu parça. Bu parça için bir mesajımız daha vardı. Şu anda mesajımızı da arıyoruz diğer taraftan. Evet.
2: Kilitli pencerem.
1: Yine Samsun'dan Recep ve Aysun Büyükdağ Samsun T-Tipi'nde. C22 koğuşunda yatmakta olan oğlum Erdal Büyükdağ, Seyfullah Başkurtağ, Tunan Çakır'a, Tunan Sizler, Berk Ayak, Serhat Atar'a, Metehan Gülan'a ve Alperen Can'a. Bu hayatı ben seçtim. Şarkısı armağan olsun diyor.

Avrupa Partisi için bir mesajımız daha var. A30 koğuşundan talih olan Ahmet Yılmaz Bey. Koğuşta kader bileği yaptığım Aslan abim Hüseyin Kanlı Onur Payzi ve can kardeşim İsmail Korat'a kardeşime Sensiz Yapamıyorum şarkısını armağan ediyorum diyor. Ahmet Yılmaz içinde gidiyor bu şarkımız.

0: Samev Gayrimenkul sponsorluğunda sevgili dinleyiciler, bu saatimizden sonra beraberiz. Sırayla tekrar hatırlatalım. Tüm mesajınıza yer vereceğiz. Şarkılarda yetiştirebildiğimiz kadar bu güzel gecede 11 itibariyle sakinleşiyor mesaj trafiği. Selamünaleyküm gönlümün efendisi Gülbahar'a. Buradan selam olsun mektupları sordum. Birisi gelmiş geri gitmiş, diğeri de dün yola çıkmış Gülbahar'ım. Ömrüm, söylediğin her şey aklımda, çocuklara senin için yarın göz atacağım. Söylediğin gibi yazdığın cezaevlerinde görüntülü telefon var mı? Sen hiç kafanı takma. İbo'dan sesi yok, aradım açmadı. Ömrüm Gülbahar'ım, sesin bugün çok kötü geldi. Diğer telefonda sesin gül gelsin, güçlü ol, umutlu ol, yarınlara huzurlu ve güçlü bak. Beni hiç kafana takma Gülbahar'ım, baharım. Gönlümün baharı, iyi günde kötü günde, karanlıkta aydınlıkta, karanlığın dibinde bile her zaman seninle olacağım. Rabbim bize karanlık dipleri göstermemeyi nasip etsin. Nerelerdesin parçası benden Gülbahar'a, armağan olsun sevgilerimle canımın canı diyor.
1: Taner'lesiniz.

Mesut'un görsel sonatının beğen yorumlarından bir tanesiyle bizlerle beraber olduğu sevgili dinleyiciler Kalpten Kalbi programında iyi yayınlar Kabak A9'da bulunan Kadir Erden'e özgürlük gibiydi gözlerin ve ben özgürlüğümü çok özledim elimde değil beni unutma çıkacaksın elbet kavuşacağım elbet kavuşamadım az bana gönder şarkısı armağan olsun Kadir Erden'e armağan olsun diyor dinleyicimiz. Evet biraz yoğunluk var mesaj birleştirme yapacağız. Bir başka mesajımıza geçiyoruz hemen. Bafra tertipi kapalıda yatmakta olan Turan Demir'e Ömer Şahin'den.

Selamun aleyküm, ben de tipi kapalı da 18 koçundan Efe Gülhan. Aleyküm selam, öncelikle reisim Mete Gülhan. Kardeşlerim Turan sizlere, Nurican Gülhan'a ve aynı koçta kader bile yaptım. Abi kardeşlerim Mustafa Angay, Görkem Mert Yıldırım, Can Altıntaş, Baran Özkan, Ceyhun Aslan, Eren Çimiçe, Kaan Kocaoğlu, Yılmaz Berber, Berkay Baharan, farklı koğuşlarda yatan Alperen, Alipe'ye çok selam olsun. Kızıl Elmam şarkısı Can, parçalarıma armağan olsun. Korkaklar her gün cesurlar bir gün ölür diyerek mesajını sonlandırmış Efe Gülhan.

Taner abi nasılsın diyor. Teşekkür ediyoruz. İyi olmaya gayret ediyoruz. Ankara'dan Yasin mesaideyiz ve güzel programımızı dinliyoruz. A8'de yatan gönlümün sultanı eşim Songül'e uyurken Allah'a emanet ettiğim, uyanınca varlığına şükrettiğim eşim, yolum, yoldaşım, her şeyim, mutlu olmak sana, mutluluğun olmak bana yakışır. Rabbim seni hiç eksik etmesin. Sibel Can'dan Bil Diye Söylüyorum şarkısı armağan olsun diyor Ankara'dan Yasin'den. Diğer bir mesajımız, sevgili dinleyiciler, selamun aleyküm, ben Osman Ali Demir, buradan bütün kader mahkumlarına selam, sevgiler. Samsun TTP Kapalı'da yatan dayımın oğlu Osman Bayrak'a çok selamlarımı iletiyorum. Bu şarkı sana armağan olsun diyor. Osman Ali Demir içinde geliyor.

İyi günler Samsun Kapalı'dan Görkem Mert Yıldırım. Öncelikle sınıfta yatmakta olan tek varlığım abim İsmail Özgür Yıldırım için, Koca Çınar'ım, babam Cem Yıldırım ve aynı koğuşta kader bileği yaptığım abilerim Mustafa Angay, CC Reis, Buğra Alaşam, Yılmaz Berber ve Can kardeşlerim Efe Gülen Ağa, Can Altuntaş, Baran Özkan, Eren Çimiçe, Kaan Kocaoğlu, Müjo, Korkmaz, Berkay Bahar, Doğukan, Kolaşalı'ya çok selam olsun. Tıraş şarkısı Görkem Mert Yıldırım'dan Armağan olsun diyor.

Hangi duraksayım? Hangi taraftayım? Yönümü bulamıyorum. Anamın gözü yaşlı, sevdiğim o kadın telaşlı. Sonumu göremiyorum. Bağırdım duymadılar. Sanki sağır oldular.

22.15 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Perşembe gecesinde Kalpten Kalbe programında seri bir şekilde yayınımız devam ediyor. Yayınımız ayrıca gece yarısına kadar devam edecek. İyi yayınlar ki başım, sen yeter ki umudunu kaybetmeye, dışarıda seni bekleyen güzel günler de var. Seni unutmayan dostların da gün gelir, o günler geride kalır. Sen yine gülerek aramızda olacaksın. Kendine iyi bak, moralini yüksek tut. Ben her zaman yanındayım ki boşum. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a ve özel isteğim armağan olsun diyor. Ve İsmail Türü söylüyor, 40'tan sonra diyor.

Sevgili dinleyenler, Samsun T-Tipi A2 koğuşundan İdem ben. Hazretimin de dediği gibi kötü bir son sonsuz bir umutsuzluktan daha iyidir. Gör değiliz, sadece güvenmiştik. Bu aşk bulunmaz şarkısı İdem'den Armağan.

Samsung kapalı T tipi C6 koğuşuna yatan Barış Sandalcı'dan Şeval Yaşar'a gelsin seni çok seviyorum geleceğim yanına az kaldı diyerek mesajını sonlandırmış. Barış Sandalcı için geliyor.

0: Alkol katkılarıyla.
1: Yine Samsun'da bir kapalıda C8'de yatmakta olan Ömer Aslan, Ekrem Yıldız, Doğukan Çinçin, Bedirhan Bedi, Serkan Kör, Besucan Köseoğlu ve tüm koğuş arkadaşlarıma armağan olsun Ahmet Baltacı'dan bu parça diyor. Ahmet Baltacı mesajını ulaştırmış, sonrasında Bedi bütün radyo dostlarına armağan olsun sıradaki en güzel şarkılar ve her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırıyor. Bedi ve sevdikleri içine giriyor.

yağmur yağmada iler tutar yanıyor, iler tutar yanıyor. Fişlenmişim, adı meşgalim bilinmekte. Üstelik göğsümde yani tam şuramda kirli sakalıyla bir eşkıya gezinmekte.

el ada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış doğarken, uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok.

da ihanetin adı yok, ihanetin adı yok. Neylersin ki çember daralmakta, şimdilik hoşça kal yaban çiçeğim. Yasal mermisiyle bir komiser yak.

0: yarıda kalmış başım belada. Senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok. Yanmışım başım belada.
1: Evet, sırada ihtiyacım var şarkısı var. Son günlerde sevilen bir şarkı. Bu şarkı istiyorsanız mesajın sonuna sıradaki şarkı yazın sevgili dinleyiciler. Ve hemen mesajlarımızı aktarıyoruz. Hayırlı akşamlar, ben Kübra Akancı ve Kübra Onur Sağ C22 koğuşunda yatan Tunağan Çakır kardeşimize selamlar olsun. En yakın zamanda inşallah yanımıza geleceksin. Sen de az daha dayan, sabret. Kübra Akancı ve Kübra Onur Sağ'dan armağan olsun aşk kapıyı gardiyan şarkısı diyerek mesajını sonlandırmış. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Samsun Kapalı'da olan sevgilim İsmailcan Beşlioğlu'na özleminle geçen bir gün daha bebeğim seni çok seviyorum. İhtiyacım var şarkısı İsmailcan Beşlioğlu'na armağan olsun diyor dinleyicimiz. İyi yayınlar Samsun Kapalı'da yatmakta olan eşim Çetin Kalaycı için ihtiyacım var şarkısı armağan olsun. Duan belli, duyan belli. Canımın yoldaşı seni Allah'a emanet ediyorum. Eşim Çetin Kalaycı için armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımız. Merhabalar A12 koğuşunda yatmakta olan canlarım Necmi Akkoş, Uğur Akın, Ufuk Güldaş, Fatih Kobalas, Enes, Emre, Selçuk, Selahattin Akkoş, Kerim Dağ ve Ömer Aydın, Ömer, Öner, Burak Şaban, Öz Şahin, Çağlar, Memo, Oğuzhan, Çulha, Berkuday, Burak, Timurcan, Timurçin, Kalambak, Murat Çabuk, Hasan Baydar, İbrahim Sezere, Muhammed Emre Gümüş, ihtiyacım var şarkısı canı gönülden kader bile yapmış olduğum abi kardeşlerim için armağan olsun Akkoş kardeşler diyerek mesajını sonlandırmış.

İyi yayınlar ağamı, sekiz koğuşuna yatan canımın içi Mustafa Angay. Ve iyi, merak etme, sen de iyisindir umarım. Biliyorum yorgunsun, ben de yorgunum ama peşinden koşmamız gereken hayallerimiz var. Pes etmek yok, seni çok seviyorum. Gidenlerden şarkısı bize armağan olsun Mustafa Angay'a diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. İyi yayınlar, A7 koğuşunda yatmakta olan babam Selçuk Başar için armağan ediyoruz. Eşini evlatların Sinem Can, Berkay, torunların Yağız, Ara, Asaf, Baran, Selçuk, armağan ediyoruz. Az kaldı reisimiz diyerek mesajına son veriyor dinleyicimiz.

lira ayırma altına yatan eşim Fener Şahin'i, ben bütün imkansızlıkların farkındayım, sen de sevgimin her şeyi aşacağının farkına var. Her şartta ve her koşulda seveceğim seni. Kral mümkünse hayatımdan hiç çıkma, seni çok seviyorum. Sonsuza denk şarkısı eşim Taner Şahin'e armağan olsun diyor dinleyicimiz. Kavak açık değildi, koşuna yatan Türkan Büyük'e kaç dua sonra geleceksin bilmiyorum ama ya seni çok özledim canımın içi, vicdanından doğru sandıkların ver, hep yalanlar parçasını armağan ediyorum Türkan Büyük'e diyor.

Yok öyle bir dünya Derya Bedavacı yorumuydu sevgili dinleyiciler. WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize de bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Perşembe gecesinde beraberiz Samey Gayrimenkul sponsorluğunda. Mesajlarda bir kez daha hatırlatalım. Çok çok acelesi olan dinleyenlerimiz vardır mutlaka. Onlar da mesajların sonuna sıradaki şarkı yazsınlar. Lütfen güzel bir şarkı da birleştirelim. İyi yayınlar. TTP Kapalı'da A18 Koçu'nda Mustafa Angay, Bafra Kapalı'da Yatağın Can Parçam, İbrahim Can Demirci, Temelcan Aksemi, Bişi, Yusuf Çakır'a ve aynı Koç'ta Kader Bey'i yaptığım kardeşlerim Can Altuntaş, Berkay Bahar, Baran Özkan, Efe Gülan'a, Görkem Mert Yıldırım, Eren Çimiçe, Kaan Kocaoğlu, Yılmaz Berber, Şeyhun Aslan'a ve A12'de Yatağın Can Parçam, Uğur Akın'a, Çarşamba S-Tipi'nde yatan Batuhan Pelivan'a selam olsun, kader şarkısı armağan olsun kardeşlerime diyor. Daha önce yer vermiştik bu şarkıya. Mustafa Angay için de gidiyor sıradaki parçamız. Evet, diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Seri bir şekilde mesajlarınızı değerlendiriyoruz tabii ki. Şarkılarda yetiştirmeye özen gösteriyoruz yetiştirebildiğimiz kadar. Bir başka mesajımız bizlere ulaşan. İyi yayınlar, ben A30 koğuşundan tahliye olan Ahmet Yılmaz. Bu parça Hüseyin Kanlı, Onur Payzi, İsmail Korat'a armağan olsun, sizi Allah'ıma emanet ediyorum. Tüm güzel şarkılarda armağan olsun diyor Ahmet Yılmaz için. Geliyor, geçmiş olsun. Allah tekrar düşürmesin diyoruz. Bir başka mesajımızı aktaralım hemen. Şarkımıza başlasın.

Samsu T tipinde A18 koğuşuna yatan Ercan Keleş'e ve koğuştaki arkadaşlarına, ailesinden selam olsun ve bu şarkı onlara armağan olsun diyor. Ercan Keleş'e armağan olsun diyor.

Merhabalar, iyi günler. Ben Samsun'dan Merve. Merhabalar Bafra, T-Tipi Kapalı'da olan her bir şeyim, adam gibi adam, kıymetli eşim. Çöçek ağzıma seslenmek istiyorum, kurban olduğum yoluna canımı, ömrümü, gençliğimi koyduğum Allah'a tevekkül et. Kalbini temiz tut, sabret. Çünkü ben sana kavuşmak için sabretmeyi seninle öğrendim. Bana güven, alacağım seni oradan Kazım canım. Sen benim için dünyanın en değerli insanısın. Senin gibi karakteri güzel bir insanı Rabbim bana nasip etti, bin şükür. Biz çok büyük zorluklarla dört duvar arasında sadece birbirimize inanarak evlendik. Ne birbirimizi gördük ne de birbirimizin sesini duyduk. Sadece hissederek sevdik. Hiç yan yana olamadık. Sen bir koğuşta, ben bir koğuştayım. Ama hep yan yanaydık. Her gün, her saat, her zaman senin hep yanında. Sen hep benim yanımdasın. Ruh eşim, aynam, Kazım canım. Biz birbirimizin kaderiyiz. Vardır Rabbimin bir bildiği. Boşuna yuva kurmadık. Sen hiç üzülme, dik dur. Senin karın aslan gibi, hem ailenin hem de senin yanında. Ben Kazımcan'ın karısı olarak gururumla sadece senin sevginle ayaklarımın üstünde duruyorum. Sadece benim olan adama, benim Çeçe Kazım'a 5 yıl boyunca sevgimi binlerce mektupla anlattım. Şimdi sana olan duygularımı bu şarkı anlatsın. Yürekten temiz dürüst sevenlere de gelsin. Melişum'un selamı var. Seni çok seviyormuş, iyi geceler. Bu dünyada doğru bir tane çeçem diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz Merve'den armağan oluyor.

Selamlar, iyi yayınlar. Samsun T tipi kadın kapalı A3 koğuşuna yatan Tuğçe Tercanlı, Fatma Karatay, Büşra Baş, Boğa'ya, Melek Demircan, Prenses Fidan arkadaşlarım, sizi seviyorum. Unutmayacağım da sizi çok seven Ayşenur Orhan Tuğçe Tercanlı, doğum günün kutlu olsun kardeşim, iyi ki doğdun, Allah'a emanet ol diyor. Tuğçe Tercanlı'dan armağan oluyor.

Yeni yayınlar Arda Rengi'ni annesinden canım oğlum. Sabırla bekle, günler zor geçse de inanıyorum ki her şey geçecek. Kalbim hep seninle, dualarım hep yanında. Güçlü ol yavrum, az kaldı güzel günlere diyerek mesajını sonlandırmış. Arda Rengi'ne annesinden armağan olsun diyor. Şu anda geceye dair bekleyen sevgili dinleyiciler, yaklaşık 10 mesajımız var. Hepsine yer vereceğiz. Yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor.

0: yanarsa aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: İyi yanar en derine şarkısını Samsı Kavak Açı Cezaevinde Yatan Akın Yiğitir'e armağan olsun. Hiç şüphen olmasın, ben hep senin sığındığın liman, tuttuğun dal, döndüğün ev olacağım, iyi geceler ömrüm. Akın Yiğitir'e armağan olsun diyor dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, Kavak Açık'ta yedek hoşuna yatan Pökan Büyük'e hani özlem çekiyorsun sevgiliye, belki sevgilerindendir, özlemin özü odur. Aslında sana özlem duyan aşk ateşi önce sevilene sonra sevene düşer. Seni çok seviyorum ömrüm. Kayandan seni çok özledim, gece gözüm benim parçasını armağan eder misiniz? Pırkan Büyük'e armağan olsun diyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Onur, sıradaki şarkılar ailem için gelsin. Taner abim, emeğine sağlık. Her şey gönlünüzce olsun diyor. İyi yayınlar, ben Buket Pehlivan. Çarşamba STP Kapalı'da A3 koğuşuna yatan kardeşim Batuhan Pehlivan. Seni çok özledim oğlum. Başını sakın eğme. Hayat bazen insanı sınar ama insan sevdikleri için güçlü kalır. Sen yeter ki umudunu kaybetme. Ben hep senin yanındayım. Bugün de yarın da senin yanındayım. Benim seni görmem lazım şarkısı armağan olsun Buket Pehlivan diyor. Bu şarkı sana sadece dinlemen için değil, beni hissetmen için gönderiyorum. Aramızda duvarlar olsa da sevgim her gün sana ulaşıyor. Seni çok özlüyorum ve güçlü kalmanı istiyorum. Unutma, dışarıda seni bekleyen ve her zaman yanında olan bir kalp var. Bu günler geçecek, biz yine güzel günlerde buluşacağız. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a armağan olsun, aklımın hep sende parçası diyor. Emrah Yalçın içinde giriyor.

Öncelikle selamun aleyküm, ben Samsun TTP Kapalı'da. Aleyküm selam C22 koğuşundan Erdem. Pekin Hasan aynı çatı altında kadavreliği yaptım. Abilerim, kardeşlerime Tuna Çakır, İdris, Melih Altay, Alperen Can, Yusuf Taş, Sinan Selçuk, Seyfullah Tunç, Hayrullah Kılınç, Yiğit Tuğra, Aslan İlhan, Kutbaya, Fatih Karaaslan'a, Serhat Atar'a, Serkan Koloğlu, Kaan Koloğlu, Barış, Yeşilyurt, Hakan Karaman, Mehmet Ali Göktaş, Celin Doğru, Faik Can, Hakan Bektaşoğlu'na armağan olsun diyor.

devam ediyor sevgili dinleyiciler. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Caner Gümüş, Samsun cezaevinde yatmakta olan kardeşime Onur Payzi, Kantar'a armağan olsun. Hiç umutsuzluğa kapılma kardeşim, yarın sonunda kavuşacağız. İnşallah her zaman yanındayım, unutma. Seni bekleyeceğim. Seni eğer duyarsan bu parçayı haber gönder bana. Senin için armağan olsun Caner Gümüş'ten diyor. Onur Payzi için gelsin diyor.

Perşembe gecesinde beraberiz. Kalpten Kalbe programında sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar isteğimiz babasından Arda Rengin'e, Emrecan Bilir'e, Uğur Vural'a, A22'de yatmakta olan Fahrican Peköz'lere ve sevgili gönül dostumuz Mikail Yerli'ye de armağan olsun. Her şey gönlünüzce olsun, tüm güzel şarkılarda armağan olsun Arda Rengin'e diyor dinleyicimiz ve Köylü'den selam olsun diyor, sevenleriyle buluşturuyoruz.

Bir yener aramızda mesafeler olsa da içimdeki yerin değişmedi. Günler ağır geçiyor ama sen hep aklımda ve kalbimdesin. Sesini duyamadım, her an biraz eksik ama umudum hep yerinde. Güçlü kalmanı istiyorum. Bu zamanlar geçecek, sabret kurban oldum. Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a armağan olsun. Emrah Yalçın'dan Kübra Taş için armağan oluyor.

Samev Gayrimenkul sponsorluğunda geceye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Ve sıradaki mesajımızı aktarıyoruz. C22 koğuşunda yatan Erdal Can Büyükdağ, 4 koğuşunda bulunan Can Parçam Eda Büyükdağ için eller üzer parçası, dayanamazsın parçasını armağan ediyorum diyor. Erdal Can Büyükdağ için gidiyor.

Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Samsun T-Tipi Kapalı'da C24 koğuşunda bulunan canım kardeşim Mert Seçkin ve koğuşundaki kader arkadaşlarına ayrılık acı bir şey şarkısını armağan olsun. Seni çok seviyoruz. Canımın içi güzel günlerimiz yakın inşallah diyerek mesajını sonlandırmış. Kardeşim Mert Seçkin için gelsin diyor.

0542-744-6555 WhatsApp numaramız sevgili dinleyiciler. Öncelik mesajınızın okunmasıdır ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Selamünaleyküm, ben A30 Koğuşu'ndan Ramazan Öztürk. Aleykümselam. Ramazan Öztürk aynı çatı altına kadar bile yaptım. Abim Hüseyin Kanlı, can yoldaşım Can kardeşim, Doğukan Kocaman, akabinde Kemal Can Dündar, Kaan Düzgün, İsmail Korata, Emrullah İnci, Akın Aksoy, Kesedeki Haluk Yılmaz, Yusuf Gökçeoğlu, Gürkan Rokop, Onur Payzi, A24'te yatan abim Ünal Kol, selam ederim. Mısır'a sultan olan Yusuf'a dostluk yapmak kolay. Asıl mesele kuyudaki Yusuf'a dostluk yapmak. Biz sana kuyuda dostluk yaptık. Kardeş Doğukan Kocaman ve abim Ünal Kol'a armağan olsun bu parça diyor Ramazan Öztürk'ten.

Selamünaleyküm. A30 Koğuşu'ndan Doğukan Kocaman. Aleykümselam kardeşim Hüseyin Kanlı, Kemal Can Dündar, Can Parçam, Ramazan Öztürk'e, Kaan Düzgünce, SDG, Emrullah İnce, İsmail Korat'a, Onur Taiz, Onur Payzi, Yusuf Beçoğlu, Haluk Yılmaz, Gürkan Rokop, Akın Aksoy, başka koğuşlarda yatan Can Parçam, Bahri Yıldırım, Emrullah Kaya, İsmet Can Öztürk, Mirhan Sayada, Nazım Bilge, Mehmet Çağdaş, Barış Deniz, selam ederim. Senden hatıra şarkısı armağan olsun diyor, Doğukan Kocaman için giriyor. Tutku Efendim.

0: sakallarımdan.
1: Bu şarkının en güzel yeriydi. Şarkıyı durduralım sevgili dinleyiciler. Sonrasında devam edeceğiz. Selamünaleyküm. Samsun TTP C7 koğuşunda Yusuf Han Yamanoğlu, A22 koğuşundaki abilerim Muhammed Ulusoy ve Kurtuluş Özker'e çok çok özlem ve selamlarımla diyor. Diğer bir mesajımız ise iyi yayınlar Samsun TTP C7 koğuşunda Yusuf Han Yamanoğlu, A22 koğuşundaki abilerim Muhammed Ulusoy ve Kurtuluş Özker'e çok çok özlem ve selamlarımla armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor. Ahmet Kaya alıyor sırayı, korkarım diyor.

yayınlar kızım, nerede olursan ol. Kalbim hep seninle kızım, yalnız değilsin. Ben her gün seni düşünüyor ve dua ediyorum güçlü ol. Bugünler geçecek, içindeki iyiliği ve umudu kaybetme. Seni çok seviyorum Kübra Ataş'ın annesinden Kübra Ataş'a. Armağan olsun Ayşem şarkısını rica ediyorum diyor. Sevenleriyle buluşturuyoruz.

Evet değerli dinleyiciler, tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Şu anda geceye dair 3-4 mesajımız var. Bekleyen gelen mesajları da listemize dahil ediyoruz. Gerekirse yayınımızı da uzatacağız biraz daha 12'den sonra. Tutku FM 105.0'ı yayınlar. Ben Alihan Coşkun. Kader mahkum olan tüm yüreklere selam olsun. Umudunu kaybetmeyen, her şeye rağmen dimdik duran, içeride olsalar da kalpleri dışarıda atan tüm dostlara sabır, güç ve dayanma gücü diliyorum. Günler geçer, zaman akar ama umut her zaman.

0: kalır. Umudum var, tüm A7 koğuşuna armağan olsun Ayşe her yerde diyerek mesajını sonlandırmış Alihan Coşkun. Sonrasında diğer bir mesajımız, iyi yayınlar. A24 koğuşunda bulunan Emre Yağızkaya yavrum. Ailen seni çok seviyoruz oğlum. Seni hasret ile anıyoruz. Seni çok öpüyoruz oğlum. Baban sakın umudunu kaybetme, her gecenin ardında mutlaka bir sabah doğar. Güzel günlerde yeniden sarılacağımız günlerin hasretiyle seni bekliyoruz. Babandan sana armağan olsun. Tüm güzel şarkılar Emre Yağızkaya diyor.
1: Tutku FM.

Hüzün olgunlaştırı, kaybetmek sabrı öğretir diyor Hazreti Mevlana. Bu arada Samev Gayrimenkul sponsorluğunda beraberiz sevgili dinleyiciler. Katkılarından dolayı Samev Gayrimenkul'e teşekkür ediyoruz. Atakum'da hizmetinizi Samev Gayrimenkul Tutku FM bünyesinde. Tutku FM 105.0'ı yayında C7 koğuşunda bulunan Yusuf Han Yamanoğlu'na abicim seni her şeyden çok seven kız kardeşin Elif'ten selam olsun, seni çok seviyoruz. Her daim bir adım arkandayız. Hayat bazen çok hızlı geçiyor ama güçlü kalabilmek önemli. Benim öyle bir yüreğim var ki ne zorluklar seni unutturabilir ne de sevgimizi eksiltebilir. Yusuf Han Yamanoğlu'na armağan olsun diyor Elif'ten. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Tarık Sıradık Şarkılar arkadaşlarım için armağan olsun Taner abim. Emeğinize sağlık, her şey gönlünüzce olsun diyor. Tarık için de gidiyor. Kübra Kanca ve Kübra Onursal'dan C22'de yatağın Tunay Çakır kardeşimize selamlar olsun. En yakın zamanda inşallah yanımıza geleceksin. Sen de az daha dayan.

dünyadan umudunu da yanında taşır. Çünkü ben dürüstlüğün affedilmediği bir dünyadan geldim. İçinde ne olduğunu bilmediğim bir tat taşıdığım yıllarım oldu. Yüzüne bakınca anlaşılmayan bir dizi yüzün saklıydı kalbimde. Bir gülüş örtüyordu.

Yayınlar A20'de olan eşim Burakcan Aslan, duvarlar sevdamıza engel olamaz. Dualarımla ve tüm sevgimle arkandayım. Evimizdeyim, evim yuvam sensin çok boş biliyorum. Evim yuvam sensiz çok boş biliyorum. Bitecek bu hasret bir gün. Ben o gün geldiğinde anlamsız gelen her şey anlam kazanacak senin ömrüm. Seviyorum seni, çabuk olalım aşkım. Benden sana armağan olsun eşim Burakcan Aslan için gelsin diyor.

0: yaşayamıyorum.
1: Burakcan Aslan Arman oldu ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Kabak açık D7, koğuşunda yatan Türkan Büyük'e özledim. Sevgilim notu ile Maral'ın parçasını armağan ediyorum diyor denici.

0: Samev gayrimenkul katkılarıyla.
1: Mutlu Olu Yeter şarkısının C7 koğuşunda olan Yusufhan Yamanoğlu'na mesajım: Yusuf'um, her zaman yanındayım sevgilim. Sen gün sayıyorsun, ben sensizliği sevgilim. Çok az kaldı seni hiç bırakmayan küboşundan. Armağan olsun Yusufhan Yamanoğlu'na diyor.

Serdar Bağcan Kirbem son şarkımız sonrasında Metin Işık'tan bir isteğimiz vardı kader. Birazdan sevenleriyle buluşacak sevgili dinleyiciler. Ve bu arada sona gelmiş bulunuyoruz. Son mesajınızı aktarıyoruz. İyi yayınlar ki boşum sen canını hiç sıkma. Biz her zaman senin yanındayız. İyi günde kötü günde hiçbir zaman seni yalnız bırakmayacağız. Sen çok güçlüsün. Bu günleri de atlatacaksın. Sabret, yarın yine seninle burada radyo başında olacağım. Üzerini ört, hasta olma. Seni çok özledim kurban olduğum. Kocaman öpüyoruz seni, Allah'a emanetsin. Seni çok seviyorum kurban olduğum. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a armağan olsun Kirven parçası diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Ve diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Gönülden gelen bir mesaj. A24 koşunda bulunan Emre Yağızkaya'ya, adın gibi Yağız'ın ilk sevdiğim, ilk göz ağrım yavrum Emrem. Arkamdaki dağım aslan parçam, arkandayım annen sağ oldukça. Seninleyim özgürlük yakında yavrum, dualarım hep seninle aslan oğlum. Seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Diğer bir mesajımız ise değerli dinleyiciler.

İyi yayınlar annesinden Alper'e armağan olsun diyor dinleyicimiz ve böylelikle saat 20'de başlayan mesaj trafiğinin sonuna gelmiş bulunuyoruz değerli dinleyiciler. Bu gecede kalpten kalbe de duygularınızı, özlemlerinizi ve sevgilerinizi paylaştık. Mesajlarınızı aynı yürekte buluştuk. Şarkılarla duygularınıza dokunduk. Katılan dinleyen herkese teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

senle yaşadığım o yılları hiç yaşanmamışsın. Yaşadığımız o büyük aşkı bir rüya, bir masalmış, bir yalanmışsak, seni ne kadar çok sevdiğimi bilirsin.

boşuna yaktın mı? Şimdiki aklımı koltuğumun altına alıp eski zamana gitsem, hayat sofrasında ömrümü nankörlere nan etmezdim. Şimdiki aklım olsaydı loş ışıklar altında gençliğimi boşa harcamazdım. Geleceğin heybesine 3-5 kuruş atar, ekmeğimi ekmeksizler uğruna har vurup harman savurmazdım. Şimdiki aklım olsaydı işe yaramazlarla işim olmazdı. Kimi elime, kimi cüzdanıma baktı, kimi yüreğimi, kimi ruhumu yaktı. Zaman tünelinde ömrüm su gibi aktı. Şimdiki aklım olsaydı bu çukura düşmezdim. Dostumu, düşmanımı seçerdim. Sevgi pınarında aşkın şarabını dolu.

boşuna yaktım mı? Şimdiki aklım olsaydı, yaramazlar için kendimi bu kadar yormazdım. Ne kadar dert varsa sırtıma yük etmişim. Beni bilmeyenleri kendim gibi bilmişim. Şimdiki aklım olsaydı, mutluluğun limanına demirler, korsan duygulara bulaşmazdım. Hep erteledim hayallerimi, ihmal ettim sevdiklerimi. Şimdiki aklım olsaydı, annemi babamı her gün arayıp sorardım. Duygularımı hoyratça harcamazdım. Şimdiki aklım olsaydı, büyüklerin öğüdünü aklıma kazırdım. Daha çok okur, daha fazla yazardım. Şimdiki aklım olsaydı, vaktimi boşa harcamazdım kardeş. Şimdiki aklım olsaydı, gençliğimi boşa harcamazdım.

Ben hep 17 yaşındayım. Demir kapıların her açılışında gözümün kafesine sığmaz yüreğim. Her türlüsünü tattım acıların, yalnızlıkların, ayrılıkların. Bir seni beklerken kendimi kendim.

Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye.